0: İran Savaşı'nın faturası büyüyor. İşten çıkarmalar gündemde.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilim Almanya ekonomisinde giderek daha fazla hissediliyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın araştırmasına göre şirketlerin büyük bölümü enerji, nakliye ve ham madde fiyatlarındaki artışı en büyük ekonomik risk olarak görüyor. DİHK'nın binlerce şirketle yaptığı ankete göre işletmelerin %83'ü savaşın faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Özellikle yükselen enerji maliyetleri, taşımacılık giderleri ve tedarik zincirindeki aksaklıklar şirketler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Birçok firma yatırımları ertelemeyi planlarken her 4 şirketten biri personel azaltımını gündemine aldı. Uzmanlara göre krizin faturası yalnızca şirketlere değil, çalışanlara da çıkacak. Enerji ve üretim maliyetlerindeki artışın işten çıkarmalar, kısa çalışma uygulamaları ve ücret baskısı riskini artırabileceği belirtiliyor. Özellikle sanayi, lojistik ve enerjiye bağımlı sektörlerde çalışanların önümüzdeki dönemde daha fazla güvencesizlikle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Ekonomistler ayrıca yükselen enerji fiyatlarının market raflarından ulaşıma kadar günlük yaşam maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası da Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu uzun süre yüksek tutabileceğine dikkat çekiyor. DİHK ise Alman ekonomisinin zaten yıllardır kriz baskısı altında olduğunu belirterek hükümete enerji fiyatlarını düşürme ve şirketleri destekleyecek reformlar yapma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Nisan ayında ilan edilen ateşkese rağmen İran'a yeni hava saldırıları düzenledi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, operasyonların bölgedeki Amerikan askerlerini İran kaynaklı tehditlerden korumak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. İran medyası ise özellikle Hürmüz Boğazı yakınındaki Larak adasında can kayıpları yaşandığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara temkinli bir yanıt verirken ateşkesin ihlal edilmesi halinde misilleme haklarının saklı olduğunu açıkladı. İran ayrıca hava savunma sisteminin bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü ve bir savaş uçağının İran hava sahasına girdiğini öne sürdü. Gerilime rağmen diplomatik temaslar sürüyor. Üst düzey İranlı müzakereciler Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler gerçekleştirirken ABD Dışişleri Bakanı hala bir anlaşma ihtimali olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'la ya anlamlı bir anlaşma yapılacağını ya da hiç anlaşma olmayacağını belirterek deniz ablukasının süreceğini açıkladı. Trump ayrıca müzakere heyetine acele etmemeleri talimatı verdiğini söyledi. Almanya'da demokrasiye duyulan güvenin giderek zayıfladığına dair tartışmalar

0: sürerken Hessen'de yapılan yeni bir araştırma toplumdaki endişeyi bir kez daha ortaya koydu. Ankete göre halkın yaklaşık 1/4'ü demokrasinin tehlikede olduğunu düşünüyor. Özellikle gençler ve kadınlar daha kaygılı bir tablo çizerken en büyük sorunlar arasında siyasetçilere güvensizlik, sosyal medyanın etkisi ve siyasal kutuplaşma gösteriliyor. Katılımcıların büyük bölümü ayrıca siyasetin kendi çıkarlarını temsil etmediğini düşünüyor. Buna rağmen ülkede demokrasiye karşı olan Nazi Partisi olarak değerlendirilen aşırı sağcı Alternatif für Deutschland'ın oy oranının %27'lere yaklaşması tartışmaları daha da büyütüyor. Eleştiriler ise sadece bugünün siyasetiyle sınırlı değil. Almanya'nın geçmişine gönderme yapan yorumlarda Nazi döneminde görev almış bazı isimlerin savaş sonrası yıllarda bakan, Anayasa Mahkemesi hakimi hatta şansölye yapılarak ödüllendirildiği bir ülkede bugün demokrasinin tehlikede olup olmadığı sorusunun ironik bulunduğu ifade ediliyor. Bir başka tartışma konusu da siyasetle seçmen arasındaki ilişki. Hayat pahalılığı, sosyal kesintiler ve güvencesizlik nedeniyle geniş kesimlerin tepkisi artarken birçok kişi siyasetçilerin halka adeta hayatınızı zorlaştırıyoruz ama yine de bizi anlayın mesajı verdiğini düşünüyor. Öte yandan ankete katılanların büyük bir bölümü kendi yaşadıkları bölgelerde günlük birlikte yaşamı hala olumlu değerlendiriyor. Yani Berlin'de siyaset sertleşirken sokakta insanlar şimdilik birbirine tamamen sırtını dönmüş değil. Almanya'da Der Spiegel Die Zeit tarafından geliştirilen yeni bir dijital araştırma aracı, vatandaşların aile büyüklerinin NSDAP yani Nazi Partisi üyeliğini kolayca sorgulamasına imkan tanımasıyla ülke gündemine oturdu. Araç kısa sürede Almanya'nın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Birçok kişi ailelerinden yıllarca duydukları dede siyasete hiç karışmazdı ya da nine gizlice Yahudilere yardım ederdi gibi anlatıların gerçeği yansıtmadığını fark etti. Uzmanlara göre savaş sonrası dönemde NSDAP üyeliği aile içinde çoğunlukla gizlenen bir konuydu ve kamuoyunda gerçek Nazi sadece Hitler'di. Algısı uzun süre varlığını sürdürdü. Elbette Goebbels Gelecek için Cumalar Hareketi'ne, Göring ise sağcılara karşı Büyük Anneler Hareketi'ne dahildi. Yıllarca insanlar aktif Nazilerin savaştan sonra cezalandırıldığını düşündüler. Tarihsel araştırmalar ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Nürnberg'teki savaş suçları yargılamalarında Nazi yönetiminin üst düzey isimleri idam cezasına çarptırılırken çok sayıda eski NSDAP üyesi Federal Almanya Cumhuriyeti'nin siyaset, ekonomi ve yargı kurumlarında önemli görevlere getirildi. Örneğin eski SA subayı Theodor Oberlenda savaş sonrası Adenauer kabinesine bakanlık yaptı. Benzer şekilde SA üyesi Willy Geiger Nazi döneminde Yahudi gazetecilere yönelik meslek yasaklarını savunduğu halde Anayasa Mahkemesi yargıçlığına yükseldi. Eski askeri deniz yargıcı Hans Filibinger Baden-Württemberg'de başbakanlık görevine geldi. Eski NSDAP kadrosuna Kurt Georg Kiesinger ise Almanya'nın 3. şansölyesi oldu. Savaş sonrası dönemde birçok eski Nazi üyeliklerini yanlışlıkla başvurdum, sadece mitinge katıldım, moda nedeniyle kahverengi giyiyordum gibi gerekçelerle açıklamaya çalıştı. Yeni dijital araç aile geçmişine dair merakı artırsa da uzmanlar bunun gerçek bir yüzleşme anlamına gelmediğini vurguluyor. Ayrıca günümüzde bazı gençlerin aşırı sağ eğilimleri nedeniyle bu bilgileri övünç kaynağı olarak görme tehlikesine dikkat çekiliyor. Sosyologlar son 10 yılda Almanya'da toplumun genelinde belirgin bir sağa kayma yaşandığını, aşırı sağ partilerin güçlendiğini, aşırı sağ gösterilerin ve şiddet olaylarının arttığını belirtiyor. Bu ortamın genç kuşakları da etkilediği ifade ediliyor. Uzmanlara göre toplumun 1/3'ünün aşırı sağ görüşlere yakın durduğu bir ortamda geçmişte tabu olan söylemler bugün giderek normalleşiyor. Yaşlı kuşakların çoğunlukla merkez partileri oy verdiği belirtilirken bazı büyük ebeveynlerin acaba torunum aşırı sağcı mı diye sorgulayabildikleri bir döneme girildiği yorumları yapılıyor. Toplumsal tartışmalar sürerken araştırma aracının hem tarihsel yüzleşme hem de güncel siyasal eğilimler açısından yeni bir tartışma alanı açtığı değerlendiriliyor. Kassel'in Köklü Tiyatro Topluluğu ilk sahne tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le 30 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Feridun Dört Kardeş'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Hakan Yılmaz yapıyor. Hikayede Adem'e gelen gizemli bir telefonla dünyanın yok olacağı bildiriliyor. Ve dünyayı kurtarmanın tek yolunun iyi bir insan bulmak olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Adem arkadaşları Yırtık Emine ve Oynak Zilli ile birlikte bizimle de karşılaşacakları absürt ve komik bir yolculuğa çıkıyor. Oyun hem güldürmeyi hem düşündürmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Gösteri saat 19'da Mürikeşstrasse 66 adresinde bulunan Fasenhofschule'de sergilenecek. Topluluk izleyicilere gülmeyene bilet parası iadesi esprisiyle keyifli bir akşam vaat ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı miting öncesi alan polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyen yurttaşlara biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. İzmir Valiliği meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle etkinliğe izin vermedi ve adres olarak Gündoğdu Meydanı'nı önerdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise yer değişikliğine gitmedi. Bunun üzerine meydan çevresine çok sayıda toma ve çevik kuvvet konuşlandırıldı. Sloganlarla alana girmek isteyen yurttaşlara müdahale edilirken Özel ve kalabalık grup Gündoğdu yönüne yürüdü. Özel, Cumhuriyet Bulvarı'nda yaptığı konuşmada destekçilerine bu öfkeyi umuda çevirme zamanı diyerek seslendi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazan hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. Haberleri genel olarak özet olarak verdiğimiz için detayları okumak için internet sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. www.radyokassel.de
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Kassel'de uygulamaya alınan yeni park ücreti bölgeleri tartışma yaratmaya devam ediyor. Daha önce hastanelerden gelen eleştirilerin ardından şimdi de bir huzurevi ve bir kreş yönetimi belediyenin uygulamasına tepki gösterdi. Sosyal kurumlar çalışanların artık park ücreti ödemek zorunda kalmasının personel kaybına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle uzman eleman eksikliğinin yaşandığı bakım ve eğitim alanlarında bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. HNA gazetesinin haberine göre Friedrich Ebertstraße'deki Aschroth huzurevinin yöneticisi Grünwald belediyenin yaklaşımını anlamadığını söyledi. Kassel'in en büyük yaşlı bakım merkezlerinden biri olan kurumda yaklaşık 160 kişi çalışıyor. Uygun bir çözüm bulunmazsa özellikle bakım personelinin işten ayrılabileceğini dile getirdi. Benzer eleştiriler Menzelstraße'deki belediyeye ait kreşin ebeveyn temsilcilerinden de geldi. Veliler bazı çalışanların işe ulaşım için otomobile bağımlı olduğunu ve yeni uygulamanın personel üzerinde baskı yarattığını savundu. Hatta bir eğitmenin bu nedenle görevinden ayrıldığı belirtildi. Belediye yetkilileri belirli meslek grupları için şu anda özel bir muafiyet uygulamasının mümkün olmadığını açıkladı. Öte yandan belediye sosyal hizmet çalışanları ve evde bakım hizmeti veren ekipler için bazı özel izinlerin bulunduğunu belirtti. Ancak bu istisnaların huzurevi gibi yatılı bakım kurumlarında çalışan personeli kapsamadığı ifade edildi. Şey

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: İran Savaşı'nın faturası büyüyor. İşten çıkarmalar gündemde.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilim Almanya ekonomisinde giderek daha fazla hissediliyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın araştırmasına göre şirketlerin büyük bölümü enerji, nakliye ve ham madde fiyatlarındaki artışı en büyük ekonomik risk olarak görüyor. DİHK'nın binlerce şirketle yaptığı ankete göre işletmelerin %83'ü savaşın faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Özellikle yükselen enerji maliyetleri, taşımacılık giderleri ve tedarik zincirindeki aksaklıklar şirketler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Birçok firma yatırımları ertelemeyi planlarken her 4 şirketten biri personel azaltımını gündemine aldı. Uzmanlara göre krizin faturası yalnızca şirketlere değil, çalışanlara da çıkacak. Enerji ve üretim maliyetlerindeki artışın işten çıkarmalar, kısa çalışma uygulamaları ve ücret baskısı riskini artırabileceği belirtiliyor. Özellikle sanayi, lojistik ve enerjiye bağımlı sektörlerde çalışanların önümüzdeki dönemde daha fazla güvencesizlikle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Ekonomistler ayrıca yükselen enerji fiyatlarının market raflarından ulaşıma kadar günlük yaşam maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası da Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu uzun süre yüksek tutabileceğine dikkat çekiyor. DİHK ise Alman ekonomisinin zaten yıllardır kriz baskısı altında olduğunu belirterek hükümete enerji fiyatlarını düşürme ve şirketleri destekleyecek reformlar yapma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Nisan ayında ilan edilen ateşkese rağmen İran'a yeni hava saldırıları düzenledi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, operasyonların bölgedeki Amerikan askerlerini İran kaynaklı tehditlerden korumak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. İran medyası ise özellikle Hürmüz Boğazı yakınındaki Larak adasında can kayıpları yaşandığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara temkinli bir yanıt verirken ateşkesin ihlal edilmesi halinde misilleme haklarının saklı olduğunu açıkladı. İran ayrıca hava savunma sisteminin bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü ve bir savaş uçağının İran hava sahasına girdiğini öne sürdü. Gerilime rağmen diplomatik temaslar sürüyor. Üst düzey İranlı müzakereciler Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler gerçekleştirirken ABD Dışişleri Bakanı hala bir anlaşma ihtimali olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'la ya anlamlı bir anlaşma yapılacağını ya da hiç anlaşma olmayacağını belirterek deniz ablukasının süreceğini açıkladı. Trump ayrıca müzakere heyetine acele etmemeleri talimatı verdiğini söyledi. Almanya'da demokrasiye duyulan güvenin giderek zayıfladığına dair tartışmalar sürerken Hessen'de yapılan yeni bir araştırma toplumdaki endişeyi bir kez daha ortaya koydu. Ankete göre halkın yaklaşık 1/4'ü demokrasinin tehlikede olduğunu düşünüyor. Özellikle gençler ve kadınlar daha kaygılı bir tablo çizerken en büyük sorunlar arasında siyasetçilere güvensizlik, sosyal medyanın etkisi ve siyasal kutuplaşma gösteriliyor. Katılımcıların büyük bölümü ayrıca siyasetin kendi çıkarlarını temsil etmediğini düşünüyor. Buna rağmen ülkede demokrasiye karşı olan Nazi Partisi olarak değerlendirilen aşırı sağcı Alternatif für Deutschland'ın oy oranının %27'lere yaklaşması tartışmaları daha da büyütüyor.

0: Eleştiriler ise sadece bugünün siyasetiyle sınırlı değil. Almanya'nın geçmişine gönderme yapan yorumlarda Nazi döneminde görev almış bazı isimlerin savaş sonrası yıllarda bakan, Anayasa Mahkemesi hakimi hatta şansölye yapılarak ödüllendirildiği bir ülkede bugün demokrasinin tehlikede olup olmadığı sorusunun ironik bulunduğu ifade ediliyor. Bir başka tartışma konusu da siyasetle seçmen arasındaki ilişki. Hayat pahalılığı, sosyal kesintiler ve güvencesizlik nedeniyle geniş kesimlerin tepkisi artarken birçok kişi siyasetçilerin halka adeta hayatınızı zorlaştırıyoruz ama yine de bizi anlayın mesajı verdiğini düşünüyor. Öte yandan ankete katılanların büyük bir bölümü kendi yaşadıkları bölgelerde günlük birlikte yaşamı hala olumlu değerlendiriyor. Yani Berlin'de siyaset sertleşirken sokakta insanlar şimdilik birbirine tamamen sırtını dönmüş değil. Almanya'da Der Spiegel Die Zeit tarafından geliştirilen yeni bir dijital araştırma aracı, vatandaşların aile büyüklerinin NSDAP yani Nazi Partisi üyeliğini kolayca sorgulamasına imkan tanımasıyla ülke gündemine oturdu. Araç kısa sürede Almanya'nın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Birçok kişi ailelerinden yıllarca duydukları dede siyasete hiç karışmazdı ya da nine gizlice Yahudilere yardım ederdi gibi anlatıların gerçeği yansıtmadığını fark etti. Uzmanlara göre savaş sonrası dönemde NSDAP üyeliği aile içinde çoğunlukla gizlenen bir konuydu ve kamuoyunda gerçek Nazi sadece Hitler'di. Algısı uzun süre varlığını sürdürdü. Elbette Goebbels Gelecek için Cumalar Hareketi'ne, Göring ise sağcılara karşı Büyük Anneler Hareketi'ne dahildi. Yıllarca insanlar aktif Nazilerin savaştan sonra cezalandırıldığını düşündüler. Tarihsel araştırmalar ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Nürnberg'teki savaş suçları yargılamalarında Nazi yönetiminin üst düzey isimleri idam cezasına çarptırılırken çok sayıda eski NSDAP üyesi Federal Almanya Cumhuriyeti'nin siyaset, ekonomi ve yargı kurumlarında önemli görevlere getirildi. Örneğin eski SA subayı Theodor Oberlander savaş sonrası Adenauer kabinesine bakanlık yaptı. Benzer şekilde SA üyesi Willy Geiger, Nazi döneminde Yahudi gazetecilere yönelik meslek yasaklarını savunduğu halde Anayasa Mahkemesi yargıçlığına yükseldi. Eski askeri deniz yargıcı Hans Filibinger, Baden-Württemberg'de başbakanlık görevine geldi. Eski NSDAP kadrosuna Kurt Georg Kiesinger ise Almanya'nın 3. şansölyesi oldu. Savaş sonrası dönemde birçok eski Nazi üyeliklerini yanlışlıkla başvurdum, sadece mitinge katıldım, moda nedeniyle kahverengi giyiyordum gibi gerekçelerle açıklamaya çalıştı. Yeni dijital araç aile geçmişine dair merakı artırsa da uzmanlar bunun gerçek bir yüzleşme anlamına gelmediğini vurguluyor. Ayrıca günümüzde bazı gençlerin aşırı sağ eğilimleri nedeniyle bu bilgileri övünç kaynağı olarak görme tehlikesine dikkat çekiliyor. Sosyologlar son 10 yılda Almanya'da toplumun genelinde belirgin bir sağa kayma yaşandığını, aşırı sağ partilerin güçlendiğini, aşırı sağ gösterilerin ve şiddet olaylarının arttığını belirtiyor. Bu ortamın genç kuşakları da etkilediği ifade ediliyor. Uzmanlara göre toplumun 1/3'ünün aşırı sağ görüşlere yakın durduğu bir ortamda geçmişte tabu olan söylemler bugün giderek normalleşiyor. Yaşlı kuşakların çoğunlukla merkez partilere oy verdiği belirtilirken bazı büyük ebeveynlerin acaba torunum aşırı sağcı mı diye sorgulayabildikleri bir döneme girildiği yorumları yapılıyor. Toplumsal tartışmalar sürerken araştırma aracının hem tarihsel yüzleşme hem de güncel siyasal eğilimler açısından yeni bir tartışma alanı açtığı değerlendiriliyor. Kassel'in köklü tiyatro topluluğu ilk sahne tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le 30 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Feridun Dört Kardeş'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Hakan Yılmaz yapıyor. Hikayede Adem'e gelen gizemli bir telefonla dünyanın yok olacağı bildiriliyor. Ve dünyayı kurtarmanın tek yolunun iyi bir insan bulmak olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Adem arkadaşları Yırtık Emine ve Oynak Zilli ile birlikte bizimle de karşılaşacakları absürt ve komik bir yolculuğa çıkıyor. Oyun hem güldürmeyi hem düşündürmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Gösteri saat 19'da Mürike Strasse 66 adresinde bulunan Fasnachtshof'da sergilenecek. Topluluk izleyicilere gülmeyene bilet parası iadesi esprisiyle keyifli bir akşam vaat ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı miting öncesi alan polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyen yurttaşlara biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. İzmir Valiliği meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle etkinliğe izin vermedi ve adres olarak Gündoğdu Meydanı'nı önerdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise yer değişikliğine gitmedi. Bunun üzerine meydan çevresine çok sayıda toma ve çevik kuvvet konuşlandırıldı. Sloganlarla alana girmek isteyen yurttaşlara müdahale edilirken Özel ve kalabalık grup Gündoğdu yönüne yürüdü. Özel, Cumhuriyet Bulvarı'nda yaptığı konuşmada destekçilerine bu öfkeyi umuda çevirme zamanı diyerek seslendi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazan'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. Haberleri genel olarak özet olarak verdiğimiz için detayları okumak için internet sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. www.radyokaser.de
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
5: Evet değerli dinleyiciler, Eda ve Mihrican arkadaşlarımız bugün gelemediler. Onların yokluğunu hissettirmemek gayesiyle onların hazırladığı programla sürdürüyoruz yayınımızı. Geçmiş olsun.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: çalışma rekor kırdı. Hükümetin Almanya'da yarı zamanlı çalışma rekor kırdı. Hükümetin enerji politikasına iklim protestosu.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Her 3 çalışandan biri artık tam zamanlı çalışmıyor. Sebepler yapısal değişimden aile yükümlülüklerine kadar uzanıyor. Almanya'da yarı zamanlı çalışma oranı yükselmeye devam ediyor. Almanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Teilzeit çalışanların oranı %32 ile yeni bir zirveye ulaştı. Böylece ülkede neredeyse her 3 çalışandan biri artık tam zamanlı çalışmıyor. Artışın 3 temel nedeni öne çıkıyor. Birincisi, hizmet sektörünün büyümesi. Sağlık, bakım ve eğitim gibi geleneksel olarak yüksek Teilzeit oranına sahip sektörler hızla genişliyor. Buna karşılık sanayide istihdam azalıyor. İkincisi, aile sorumlulukları. Kadınların yarısından fazlası Teilzeit çalışıyor. Küçük çocuğu olan annelerde oran %66'nın üzerinde. Erkeklerde Teilzeit çalışanların oranı düşük olsa da son yıllarda en hızlı artış bu grupta görülüyor. Yaşlanma ve kademeli emeklilik. 65 yaş civarındaki çalışanların yarısından fazlası emekliliğe geçişi yumuşatmak için çalışma saatini azaltıyor. Almanya'nın Hamm kentinde çevre örgütleri ve iklim aktivistleri hükümetin planladığı yeni doğalgaz santrallerine karşı geniş çaplı protestolar düzenlemeye hazırlanıyor. Greenpeace, Bund, Fridays for Future ve Ende Gelende gibi kuruluşların katıldığı eylemler kapsamında iklim kampı kurulurken 30 Mayıs Cumartesi günü büyük bir gösteri yapılacak. Aktivistler hükümetin yenilenebilir enerji yerine doğalgaz yatırımlarını artırdığını ve bunun iklim krizini derinleştirdiğini savunuyor. Protestoculara göre hükümetin ülke genelinde planladığı yeni gaz santralleri ülkeyi fosil yakıtlara daha bağımlı hale getirecek. İklim aktivistleri ayrıca doğalgazın yalnızca çevreyi değil, küresel çatışmaları da körüklediğini belirtiyor. Aktivist Fran Leitner, doğalgazın geçiş enerjisi olarak sunulmasına rağmen üretim ve taşınma sürecinde ortaya çıkan metan gazının karbondioksite göre çok daha zararlı olduğunu ifade etti. Göstericiler Avrupa'nın ABD'den planladığı büyük enerji ithalatının da uluslararası gerilimleri artıracağını savunuyor. Özellikle petrol ve gaz kaynakları üzerindeki küresel rekabet.

parti en yüksek katılımla gerçekleşti. Ancak etkinlik aşırı sağa yakın figürlerin varlığı ve radikal ekonomik söylemler nedeniyle yoğun eleştiri topladı. Etkinlikte AFD yöneticileri, eski CDU üyeleri ve sağ popülist çevrelerden birçok isim yer aldı. Konuşmalarda sosyal devletin zayıflatılması, devlet müdahalesinin reddi ve güçlü olanın ayakta kalması gibi piyasa görüşleri öne çıktı. Bazı konuşmacılar pandemi önlemlerini devletin asli günahı olarak nitelendirirken, kürtaj karşıtı aktivistler ve komplo teorisyenleri de sahnede alkış aldı. Tartışma yaratan bir diğer konu ise hükümetin önemli ekonomi danışmanlarından Veronica Grimm'in etkinlikte ödül alması ve konuşma yapması oldu. Grimm'in devlet müdahalesine karşı uyarıları ve Asya'da daha az trafik kuralı gibi örnekleri tepki topladı. Göçmen ve Alman çocukların birlikte spor yapması gerektiğini söylemesi ise salonda protestolara yol açtı. Etkinlik Münster'de Keinen Mehr den Nazis ittifakının protestolarına sahne oldu. Otel yönetimi gelecekte benzer etkinlikleri daha sıkı değerlendireceklerini açıkladı. Uzmanlar Hayek Gesellschaft'ın uzun süredir AfD'nin kuruluşunda ve sağ popülist ağların oluşumunda rol oynadığını belirtiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de düzenlediği miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Meydan çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken bölgeye çok sayıda TOMA ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. İzmir Valiliği'nin mitingin Gündoğdu meydanında yapılmasını istemesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi programını değiştirmedi. Polis müdahalesinin ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık sloganlar eşliğinde Gündoğdu meydanına yürüdü. Mitingde konuşan Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını iptal kararına ve parti genel merkezine yönelik polis müdahalesine sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiilen kapatıldığını savunan Özel, yaşananların yalnızca parti içi bir mesele olmadığını ifade etti. Öte yandan yerel yönetimlere yönelik operasyonlar, kayyım uygulamaları, seçilmiş siyasetçiler ve gazetecilere yönelik tutuklamalarla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet çevreleri iktidarın siyaset alanını daraltmaya çalıştığını savunurken, ekonomik kriz ve ağır yaşam koşulları altında bulunan toplumun baskılar karşısında geri adım atmadığı belirtiliyor. İzmir'de polis engellerine rağmen bir araya gelen on binlerce insan da bu itirazın büyüdüğünü gösterdi. Özel konuşmasının sonunda hükümete yüklenerek millete barikat sökmez ifadelerini kullandı. Gösteriye katılan kalabalık ise sık sık direne direne kazanacağız sloganları attı. Gazze Medya Ofisi 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan anlaşmaya rağmen İsrail'in 3000'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini, saldırılarda 910 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini ve insani yardımların büyük oranda engellendiğini açıkladı. Evrensel'in haberine göre İsrail ordusunun ateşkesten beri süren saldırıları sonucu Gazze şeridinde 910 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, 2747 kişinin de yaralandığı vurgulandı. Bu süre zarfında Gazze şeridine insani yardım yüklü 135 bin tır yerine 49 bin tırın ulaştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, ayrıca ateşkesten bu yana tedavi için 17 bin yerine Gazze'den sadece 5 bin hastanın ayrılabildiğine işaret edildi. İsrail 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Seyir halindeki Mercedes'ten kuru sıkı tabancayla ateş açılması polis operasyonuna yol açtı. Kassel'de bir düğün konvoyunda yer alan Mercedes'ten havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis geniş çaplı arama yaptı. Hollandische Platz yakınlarında durdurulan aracın

0: bagajında kuru sıkı tabanca ve mühimmat bulundu. Sürücü ve yolcu kimin ateş ettiği belirlenemediği için geçici olarak gözaltına alındı. Kentte düğün konvoylarında silah sıkılması daha önce de polis müdahalelerine neden olmuştu. Haberde ayrıca Türkiye'deki düğün konvoyu geleneğinin tarihsel kökenine değiniliyor. Yüksek ses, konvoy hatta havaya ateş açma gibi uygulamaların toplumsal duyuru ve statü göstergesi olarak uzun yıllardır sürdüğü bu geleneklerin 1960'lardan itibaren Almanya'ya da taşındığı belirtiliyor. İtfaiye dar sokaklarda parkın acil müdahaleleri nasıl engellediğini gösterdi. Kirchdiltmold ve Fasenhof'ta dar sokaklarda uygulanan park yasakları tepki çekerken itfaiye acil araçların geçişi için 3 metre gerektiğini vurguladı. Ana gazetesinin haberine göre Ordnungsamtleiter Bernd Kessler vatandaşların hiçbir şey bilmiyorduk tepkisini doğru bulmadığını, sorunun çoğunlukla alışkanlık ve rahatlık kaynaklı olduğunu söyledi. Kessler'a göre araçlar giderek büyüyor, şehirdeki araç sayısı da artıyor. Kassel'de şu anda 1000 kişi başına 374 araç düşüyor. Ordnungsamt artan araç sayısı ve dar sokaklar nedeniyle vatandaşların daha sorumlu park etmesi gerektiğini açıkladı. Belediye çözüm olarak mahalle otoparkları ve sakinleştirilmiş bölgeler gibi modelleri değerlendiriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

sabah sensiz uyandım. Ağladım tek başıma, ellerim bomboş kalktım. Olmuyor eksik bir yanım. Kabusa mı daldım, yalana mı inandım? Bu sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

doğan güneş. Bu sabah aydınlatmıyor, ellerim soğuk ve sensiz. Nerelere gittiyse.

0: Almanya'da yarı zamanlı çalışma rekor kırdı. Hükümetin enerji politikasına iklim protestosu.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Her 3 çalışandan biri artık tam zamanlı çalışmıyor. Sebepler yapısal değişimden aile yükümlülüklerine kadar uzanıyor. Almanya'da yarı zamanlı çalışma oranı yükselmeye devam ediyor. Almanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Teilzeit çalışanların oranı %32 ile yeni bir zirveye ulaştı. Böylece ülkede neredeyse her 3 çalışandan biri artık tam zamanlı çalışmıyor. Artışın 3 temel nedeni öne çıkıyor. Birincisi, hizmet sektörünün büyümesi. Sağlık, bakım ve eğitim gibi geleneksel olarak yüksek Teilzeit oranına sahip sektörler hızla genişliyor. Buna karşılık sanayide istihdam azalıyor. İkincisi, aile sorumlulukları. Kadınların yarısından fazlası Teilzeit çalışıyor. Küçük çocuğu olan annelerde oran %66'nın üzerinde. Erkeklerde Teilzeit çalışanların oranı düşük olsa da son yıllarda en hızlı artış bu grupta görülüyor. Yaşlanma ve kademeli emeklilik. 65 yaş civarındaki çalışanların yarısından fazlası emekliliğe geçişi yumuşatmak için çalışma saatini azaltıyor. Almanya'nın Hamm kentinde çevre örgütleri ve iklim aktivistleri hükümetin planladığı yeni doğalgaz santrallerine karşı geniş çaplı protestolar düzenlemeye hazırlanıyor. Greenpeace, Bund, Fridays for Future ve Ende Gelende gibi kuruluşların katıldığı eylemler kapsamında iklim kampı kurulurken 30 Mayıs Cumartesi günü büyük bir gösteri yapılacak. Aktivistler hükümetin yenilenebilir enerji yerine doğalgaz yatırımlarını artırdığını ve bunun iklim krizini derinleştirdiğini savunuyor. Protestoculara göre hükümetin ülke genelinde planladığı yeni gaz santralleri ülkeyi fosil yakıtlara daha bağımlı hale getirecek. İklim aktivistleri ayrıca doğal gazın yalnızca çevreyi değil, küresel çatışmaları da körüklediğini belirtiyor. Aktivist Fran Leitner, doğal gazın geçiş enerjisi olarak sunulmasına rağmen üretim ve taşınma sürecinde ortaya çıkan metan gazının karbondioksite göre çok daha zararlı olduğunu ifade etti. Göstericiler Avrupa'nın ABD'den planladığı büyük enerji ithalatının da uluslararası gerilimleri artıracağını savunuyor. Özellikle petrol ve gaz kaynakları üzerindeki küresel rekabetin savaşları tetiklediğine dikkat çekiliyor. Cumartesi günü binlerce kişinin katılması beklenen gösterinin sonunda aktivistler fosil yakıtlara karşı sembolik bir mesaj vermek amacıyla dünyanın en büyük insan şeklindeki rüzgar türbinini oluşturmayı planlıyor. Neoliberal Hayek Gesellschaft Düşünce Kuruluşu'nun toplantısı AfD'ye yakın isimlerin etkisi ve radikal söylemler nedeniyle tartışma yarattı. Almanya'daki Hayek Gesellschaft'ın 2026 toplantısı bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleşti. Ancak etkinlik aşırı sağa yakın figürlerin varlığı ve radikal ekonomik söylemler nedeniyle yoğun eleştiri

Konami danışmanlarından Veronica Grimm'in etkinlikte ödül alması ve konuşma yapması oldu. Grimm'in devlet müdahalesine karşı uyarıları ve Asya'da daha az trafik kuralı gibi örnekleri tepki topladı. Göçmen ve Alman çocukların birlikte spor yapması gerektiğini söylemesi ise salonda protestolara yol açtı. Etkinlik Münster'de Keinen Meter den Nazis ittifakının protestolarına sahne oldu. Otel yönetimi gelecekte benzer etkinlikleri daha sıkı değerlendireceklerini açıkladı. Uzmanlar Hayek Gesellschaft'ın uzun süredir AfD'nin kuruluşunda ve sağ popülist ağların oluşumunda rol oynadığını belirtiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de düzenlediği miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Meydan çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken bölgeye çok sayıda TOMA ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. İzmir Valiliği'nin mitingin Gündoğdu meydanında yapılmasını istemesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi programını değiştirmedi. Polis müdahalesinin ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık sloganlar eşliğinde Gündoğdu meydanına yürüdü. Mitingde konuşan Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını iptal kararına ve parti genel merkezine yönelik polis müdahalesine sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiilen kapatıldığını savunan Özel, yaşananların yalnızca parti içi bir mesele olmadığını ifade etti. Öte yandan yerel yönetimlere yönelik operasyonlar, kayyım uygulamaları, seçilmiş siyasetçiler ve gazetecilere yönelik tutuklamalarla Cumhuriyet Partisi Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet çevreleri iktidarın siyaset alanını daraltmaya çalıştığını savunurken, ekonomik kriz ve ağır yaşam koşulları altında bulunan toplumun baskılar karşısında geri adım atmadığı belirtiliyor. İzmir'de polis engelliğine rağmen bir araya gelen on binlerce insan da bu itirazın büyüdüğünü gösterdi. Özel konuşmasının sonunda hükümete yüklenerek millete barikat sökmez ifadelerini kullandı. Gösteriye katılan kalabalık ise sık sık direne direne kazanacağız sloganları attı. Gazze Medya Ofisi 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan anlaşmaya rağmen İsrail'in 3000'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini, saldırılarda 910 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini ve insani yardımların büyük oranda engellendiğini açıkladı. Evrensel'in haberine göre İsrail ordusunun ateşkesten beri süren saldırıları sonucu Gazze şeridinde 910 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, 2747 kişinin de yaralandığı vurgulandı. Bu süre zarfında Gazze şeridine insani yardım yüklü 135 bin tır yerine 49 bin tırın ulaştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada ayrıca ateşkesten bu yana tedavi için 17 bin yerine Gazze'den sadece 5 bin hastanın ayrılabildiğine işaret edildi. İsrail 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Seyir halindeki Mercedes'ten kuru sıkı tabancayla ateş açılması polis operasyonuna yol açtı. Kassel'de bir düğün konvoyunda yer alan Mercedes'ten havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis geniş çaplı arama yaptı. Hollandische Platz yakınlarında durdurulan aracın bagajında kuru sıkı tabanca ve mühimmat bulundu. Sürücü ve yolcu kimin ateş ettiği belirlenemediği için geçici olarak gözaltına alındı. Kentte düğün konvoylarında silah sıkılması daha önce de polis müdahalelerine neden olmuştu. Haberde ayrıca Türkiye'deki düğün konvoyu geleneğinin tarihsel kökenine değiniliyor. Yüksek ses, konvoy hatta havaya ateş açma gibi uygulamaların toplumsal duyuru ve statü göstergesi olarak uzun yıllardır sürdüğü, bu geleneklerin 1960'lardan itibaren Almanya'ya da taşındığı belirtiliyor. İtfaiye dar sokaklarda parkın acil müdahaleleri nasıl engellediğini gösterdi. Kirch Dietmold ve

0: Fazenen Hof'ta dar sokaklarda uygulanan park yasakları tepki çekerken itfaiye acil araçların geçişi için 3 metre gerektiğini vurguladı. Ana gazetesinin haberine göre Ordnungsamt'a Bernd Kessler vatandaşların hiçbir şey bilmiyorduk tepkisini doğru bulmadığını, sorunun çoğunlukla alışkanlık ve rahatlık kaynaklı olduğunu söyledi. Kessler'a göre araçlar giderek büyüyor, şehirdeki araç sayısı da artıyor. Kassel'de şu anda 1000 kişi başına 374 araç düşüyor. Ordnungsamt artan araç sayısı ve dar sokaklar nedeniyle vatandaşların daha sorumlu park etmesi gerektiğini açıkladı. Belediye çözüm olarak mahalle otoparkları ve sakinleştirilmiş bölgeler gibi modelleri değerlendiriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Bu gece için sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğunu bana gösterdiğin için.
1: Çekme oyunu.
2: Şeker yok.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.